yaşar yaktan hoş bulsan. Girgişi konak gelse, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, haber yurtu.